0: arasında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir.
1: Yaprakların arasından gelir. Oysa
0: güneş yaprakların

0: güneş yaprakların güneş arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların damarlarından.